ışığı sızamaz. Dünya gri'ye bürünmüş, renk planı olmadan. Sokaklar yansıtıyor her lamba bir yıldız. Şehir ıslak bir ışıklar denizi.